no gore go ka dingwerge ka rgo go jantan biir sal muslim tere yer cherbundi ger ko serko go ko yer se dore ene na bala yer se ko ine.